0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tattın o üzümün ne? Üzüm mü? Üçlük üzüm kestin eğer. Üçlük üzümdün be yüz talı tap fitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o.
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplı tuttan da onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tuttan yasakan kestiniz. Tam burdan çoğu.
2: Ben olaydığım, destek olaydığım ya, bizim kızım biz kımaydı. Bu bana, hem mi neyim de sorduğun yapamaz mı?
1: Kümü Apple aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Başlık da yengesiniz mi? Çek kırpakınız mı? Evet. Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul beğendik.